0: Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Все как кино.
1: Gelecekteki Eydüsebi mesajın var mı?
2: Sağ kilo.

hangi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: gibi değil.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi gündemimiz NATO olacak. NATO ile ilgili açıklamalar var. NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşti. NATO Ankara zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye çok büyük bir savunma temeline sahip dedi. Şirketler hem Türkiye için üretimde bulunuyor hem de NATO içerisindeki ve NATO dışındaki birçok ülkeye ihracat yapıyor. Size ihtiyacımız var, ülke olarak, askeri olarak ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Mark Rutte'nin açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Diğer yandan NATO Ankara zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı. Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin ikinci gününde dün liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Aile fotoğrafı çekiminin ardından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı gerçekleşti. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi de yayımlandı. Bildiride müttefikler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyurdu. Kolektif üretim kapasitelerini arttırma ve inovasyonu hızlandırmak içinse sanayi ile birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride değerli dinleyenler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da NATO zirvesine dair bir açıklama yapılmış. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara zirvesi paylaşımı deniliyor. Yine diğer devlet başkanları, hükümet başkanlarının sosyal medya hesaplarından NATO zirvesiyle ilgili bilgiler paylaşılmış.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Efendim programımıza başladık. NATO ile başladık. Devam edelim. İran'la mutabakatı bitirdiğini belirtip İran'ı bu akşam vurabiliriz diyen Amerika Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası Beştepe'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum, çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü, çok iyi bir iş çıkarıyor, havalimanı çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler. Bizim barışımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardı ifadelerini kullanmış. Donald Trump'ın açıklamaları var. Soru cevap kısmında İran savaşının çok büyük bir başarı olduğunu, nükleer silaha sahip olamayacaklarını belirtti Donald Trump. Tek bir sebeple oradayım. İran nükleer silaha sahip olamaz. Gemileri kalmadı, radarları yok. Bu başarı değil diyorsunuz ama çok büyük bir başarı. Sahte haberler İran'ın ne kadar iyi durumda olduğunu söylüyorlar ama çok kötü durumdalar ifadelerini kullanmış Donald Trump'ın açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki konuşmasında ayrıca İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyeceğini yönündeki ifadeleri üzerine İran tarafından da bir açıklama geldi. İran'ın olası bir Amerikan saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği duyurulmuş değerli dinleyenler.

Programımız devam ediyor. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Amerikan ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Diğer yandan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleriyle Sistan ve Belucistan eyaletlerine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35 sözleriyle ilgili olarak her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok, zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi

0: Da olabilirdi ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımız da buna göre atıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilmiş.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Devam ediyoruz, haber başlıklarına göz atacağız değerli dinleyenler. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını doğruladı. Halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulunmuş, olası Amerikan saldırısına karşı İran'ın misillemeleri gerçekleşeceği endişesiyle Bahreyn'de siren seslerinin çaldığı belirtilmiş. Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında ikisi polis, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bursa İnegöl'de bir barakada çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan Dursun Narin hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Bakırköy'de D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti deniliyor. Bodrum, Ortakent ve Bitez mahalleleri arasında makinik alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü, kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Gece saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangının söndürüldüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. İzmir'de 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Emekli promosyonunda Temmuz yarışı başladı denilmiş. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amerika Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıklamış. Ticaret Bakanlığı ISO İhracat Pazarları İklim Endeksini yükseltti. Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan İstanbul'a geldi deniliyor. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Milli futbolcu Salih Özcan'ın İstanbul'a geldiği ve taraftarlarla fotoğrafına yer verilmiş. Balıkesir'in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda marketten alışveriş yapan sürücü yeniden bindiği otomobilin kontrolünü kaybederek markete daldı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtiliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı "İran'ı çok sert şekilde vuracağız" açıklamasının ardından Amerikan ordusu harekete geçti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılara başladıklarını açıkladı. İran'ın Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulmuş değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu deniliyor. NATO zirvesi temaslarını tamamlayan Amerika Başkanı Donald Trump Amerika'ya dönmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı deniliyor. Yine bir başka haberimiz, yangın haberimiz. Bilecik'te Anız'dan çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı denilmiş.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Programımızda biraz sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin manşetlerini sizlere aktaracağız. Haber başlıklarına göz atmayı sürdürelim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye övgü dolu sözler, zirve muhteşemdi denilmiş, Erdoğan'la çalışmaya devam edeceğim ifadelerini kullanmış, Amerika'nın kime F-35 satacağını söylemek Yunanistan'ın işi değildir ifadelerini tekrarlamış. Mitsotakis'in sözleri böyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO-Ankara zirvesine ilişkin basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceğini, adil külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerinin tahkim edileceği NATO'nun temellerini Ankara'da attık ifadelerini kullanmış, Erdoğan F-35 uçakları konusuyla ilgili de konuştu. F-35 konusunda Trump olumlu bir yaklaşım içerisinde Türkiye uçakları aldığında dünya Amerika sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullanmış. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Doğan Alemdar resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş kaleci Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Eski Bandırma Belediye Başkanı Öztaylan hayatını kaybetti deniliyor. Trabzonspor Aral Şimşir için 13 milyon euro ödeyecek. Trabzonspor 24 yaşındaki milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı deniliyor. Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. Haber başlıklarıydı. Yine Muğla Spor 2 milli takım oyuncusunu aldı. Trendyol birincilik ekiplerinden Muğla Spor 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Ve Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'in ilk antrenmanına çıktığı fotoğraflara yer verilmiş. Bodrum'da makilik alanda yangın deniliyor. Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza haber başlıklarıydı.

Evet, gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. Gazetelerimizin birinci sayfalarına göz atalım, manşetlerine göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin iki haberi yer alıyor. Logosunun hemen altında savunma hakkının kısıtlandığını söyleyen seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı. Ağır hak ihlali altındayım ifadelerini kullanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. duruşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi üzerinde tartışma çıktı. Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu olan İmamoğlu duruşmada itiraz ve taleplerde bulunacağını belirterek kısıtlamalara tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı deniliyor. Rejimin en büyük korkusu İmamoğlu denilmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkeme başkanının savunma hakkını engellediğini belirtti. Özel, İmamoğlu ilk günden beri söz istiyor, bu rejimin en büyük korkusu İmamoğlu'nun iddianamedeki yalanları yüzlerine vurması ifadelerini kullanmış. Özgür Özel'in böyle açıklamaları var. Bu haberin hemen altında Ankara'da ayağının tozuyla barış mesajları veren Amerika Başkanı çark etti. Trump savaş paketini açtı deniliyor, ateşkes bitti denilmiş. Yunanistan'dan savaş çıkışı deniliyor, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinden %5 savunma harcaması taahhüdü ve savunma üretiminin artması ve Ukrayna'ya yardımlar çıktı. 5. madde anımsatıldı. Bir müttefiğe saldırı, bütün müttefiklere yapılmış saldırıdır vurgusu yapıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'tense ülkem Türkiye'nin savaş tehdidiyle karşı karşıya ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'den NATO'ya merkez deniliyor. Fon işverene çalışacak emekçilerin birikiminden elini çekmeyen iktidardan kaynak aktarımı deniliyor. Sivas'ta medrese seferberliği evleri ölüm mekanı oldu. Galibiyetle başladık. Filinin sultanları dolu dizgin ilerliyor. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye 2. maçında Amerika ile karşı karşıya gelecek denilmiş.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'ni sizlere aktardık. Şimdi ise Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde NATO yer alıyor. NATO Ankara'da yenilendi denilmiş. Sıkıntı yok deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum dedi. Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısında yaptırımların büyük ölçüde kalkacağını açıklayarak bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Trump'ı aradığımızda 24 saat içinde bize döner ifadelerini kullanmış. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri deniliyor. Ateşkes bitti dedi. İran'ı metne soktu denilmiş. F-35 formülü S-400'ler 3. ülkeye gidiyor denilmiş. Mutfağımızın geçit töreni deniliyor. Beştepe'deki liderler gala yemeğini Fatih Tutak hazırladı denilmiş. Dönüşte uçağını değiştirdi. Trump Ankara'ya geldi. Katar'ın hediyesi yeni Air Force One uçağıyla dönmedi. Amerika Başkanı giderken eski uçağını kullandı ve yenisinin Avrupa'daki Amerikan askerleri görsün diye üstlere gideceğini söyledi. Kongrede göz kırptı deniliyor. Ceddin deden dünyada gündem denilmiş. İfade gününde tartışma çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sözlü tartışma yaşandı. İmamoğlu savunma yapmadan salondan çıkarıldı denilmiş.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Ve haber başlıklarına göz atarak haber bölümümüzü sonlandıracağız değerli dinleyenler. NATO'nun güvenliği ülkemize emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık ifadelerini kullanmış. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3811'e yükseldi. Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı, sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı. İran basının açıklamaları var. Amerika ülkenin kuzeyindeki bir demiryolu köprüsüne saldırdı. Amerika'nın açıklamaları var. Son saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınında bölgelerini hedef aldığını duyurmuş Amerika. Kabine üyelerinden NATO zirvesi paylaşımı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara zirvesi açıklaması. Türkiye Somali'deki diyalog sürecinde aktif rol oynuyor denilmiş. Bir sonraki NATO zirvesinin Arnavutluk'ta gerçekleşeceği belirtilmiş. İzmir'de eski eşi ve oğluna otomobille çarpan sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İzmir'de yine su ve maden sularının fiyatlarının denetlendiği haberi yer alıyor. Bitlis'te Temmuz'da kar yağdı. Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı, tutuklandı. 3 il için kuvvetli yağış uyarısı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldüğü haber başlıklarımızdı.

programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiği belirtilmiş. Hava sıcaklığının da bugünden itibaren Marmara'da 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istenmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 10 Temmuz Cuma sabahında, haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Kesintisiz Türkçe müzik. Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli, 1010 metre uzunluğunda çift tüplü yapısıyla Amasya-Tokat arasındaki yolu 1,1 kilometre kısaltarak güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel verilerin korunması için yeni kurallar yürürlüğe koydu. Öğrenci bilgileri, notlar ve fotoğraflar kısıtlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunup ateşkesin bittiğini belirtti. İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ek saldırılar başlattı. İran karşılık vereceğini açıkladı. İBB davasında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 5 kişi tahliye edildi. Ekrem İmamoğlu savunma yapmayı reddetti, mahkeme başkanıyla tartıştı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi. Tokat'ta 61 yaşındaki Dursun Almamış, vücuduna yapışan keneyi kendi çıkarınca 4 gün sonra rahatsızlanarak Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Otopsi sonucu ölüm nedeni etil alkol zehirlenmesi olarak belirlendi. Maymun ısırığı iddiası avukat tarafından savcılığa iletildi. Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun Holstein ineği nadir görülen 300 buzağı doğurdu. Veteriner müdahalesiyle gerçekleşen doğumda anne ve yavrular sağlıklı. Aile 3 yavruyla büyük mutluluk yaşadı. Spor. Arjantin Dünya Kupası 8. finalinde Mısır karşısında 0-2 geriden gelerek 3-2 kazandı. Teknik direktör Scaloni ve oyuncular duygusal anlar yaşadı. Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşamayınca Jean Duran'la el sıkıştı. Kolombiyalı forvet kiralık olarak İstanbul'a gelecek ve 4 milyon euro maaş alacak. Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde menajer Dirk Heber'le İstanbul'da son detayları görüşerek maaş ve bonuslarda anlaşmaya yaklaştı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta ise hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İzel'le yaptık. Dayanamam radyonuzdaydı. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Mehmet Erdem'e devam ediyoruz. Hara, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mebrure mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim şu insansız robotlar hayatımıza bir girdi biliyorsunuz. Bunlarla en son neydi mesela? İnsana çok benzeyen olanını yaptı Çinli bir firma. İnsan derken kadına. Hani komple yani benzeyen. Her yönüyle. Buna sipariş yetiştiremediler. Yani ön sipariş almaya kalktılar. Ön siparişler doldu taştı. Erkeklerin yalnızlık seviyesi. Buradan bunu anladık. Yani daha önce de vardı biliyorsunuz. Robotlarla evlenenler de vardı. Hatta bir adam aylarca siparişin gelmesini bekledi. Heyecanla damatlığı giymiş. Adam insanlardan ümidi kesince demek ki. Öyle bakınız, bir robot hikayemiz daha var. Bu robot çamaşırlarınızı katlıyor, çarşafınızı değiştiriyor. Tek bir sorunu var demiş. Şarj mı? Amerikalı bir firma yatak yapıp çamaşır katlayan yeni model ev robotu Isaac 1 modelini tanıttı. Abi ütü yapıyor mu? Bak ütü yapıyorsa vallahi düşünürüz. Robotun zorlandığı anlarda uzaktaki insan operatörlerin kameralarla devreye girmesi ise ev içi gizlilik tartışmalarını alevlendirdi. Ha. Hani evi çatır çatır izliyorlar. Hani şeydir, robot bir şey çözemiyor ya, ben burada destek istiyorum diye oradan hop hemen bir yetkili bağlanıyor. Şöyle yap böyle yap diye robot işte komut falan filan veriyor. Evin şurasına git, burasına git, bir yatak odaya bak bakalım. Bir robot süpürgede de böyle olmuştu biliyorsunuz. Görüntü birisi binlerce evin görüntülerine ulaşmıştı. Herhangi birisi yani isteyerek değil, kazara yapmış oldu yani yazılım üzerine işte kumandasıyla ilgili bir işlem yaparken bir açık bulmuştu. Oradan binlerce evi izliyordu adam yani robot kamera şey robot süpürgeden. Benim kameralı değil Allah'tan, benimki sadece şey ne o işte konumunun bilgisiyle çalışıyor yani umarım kameralı değildir. Yani kameralı olmadığını düşünüyorum. Özellikle şöyle bir baktı düşündüm de evdeki duruş pozisyonu benim genelde evi en çok kullandığım yerden direkt bana bakıyor. Hani öyle bir değil be, kameralı değildir o. Kameralıysa da linki gelir yakında. Efendim, teknoloji dünyası ev robotlarında yeni bir döneme tanıklık ediyor. Amerikan startup firması ev işlerini üstlenmek üzere geliştirdiği yeni bir mobil ev robotu Isaac 1 modelini tanıttı. Çamaşır katlamaktan yatak yapmaya, tamam eyvallah bu da önemli ama pek çok rutin işi yapabilen robot sunduğu kolaylıkların yanı sıra uzaktan insan kontrolü desteği nedeniyle gizlilik endişelerini beraberinde getirdi. Evdeki tekrarlayıcı, sıkıcı ve rutin düzenleme işlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan Isaac 1, ev robotik teknolojisini sadece süpürgelerin ötesine taşımayı hedefliyor. Yapay zeka tabanlı algılama sistemleri, yerleşik kameralar, tekerlekli motor bir taban, 2 adet robotik kol ve teleskopik gövde kombinasyonuyla çalışan Isaac 1 yatak yapabiliyor, minderleri düzeltebiliyor ve etraftaki nesneleri düzenleyebiliyor. Evladım ütü yaptır. Mesela ütünün niye robotu yok? Bir defa bak mesela şöyle şeyler söyleriz. Hani klimayı kim bulduysa işte Allah razı olsun falan deriz. Hani insanlığın büyük faydasıdır. Ne bileyim işte keza elektriği bulan diyoruz. İşte telefonu bulan. Bunlar hep böyle şey yani insanlık için önemli icatlardır. Lan o ütüyü bulanı bir yakalasam. İlk kim bulduysa. Bak düşünün, o ütü bulunmasaydı şimdi hayatımızda kırışıklık diye bir kavram olmayacaktı. Olmayacaktı çünkü standart şey olacaktı. Biz bir daha tırım tırım şimdi ütü peşinde koşmuyor olacaktık. Hani kırışık, yani kırışık demeyecektik kıyafetlere çünkü kıyafet oydu. Kim bulduysa onu, tamam bir sürü teknoloji gelişiyor. Mesela robot ütü var mı, robot ütü? Bir dakika vallahi şey şuraya Google'a yazacağım. Belki teknoloji çıkmıştır. Robot ütü. Daha önce arama yapılmış. Yok abi yok işte, robot yok bunun yani. Tamam daha pratik böyle buhar makinesi olanlar var. Onlardan da aldım. O da pratik değil. Yani askıya asıyorsun. O şekilde böyle daha şeyleri. Hepsinde işe yaramıyor ki o da. Sevmiyorum arkadaş bu ütü işini ben ya. Yani muhtemelen de seven çok nadir insan vardır. Ha bazı mesela kız arkadaşlarım var. Onlar için büyük bir keyif. Yani hafta sonunu bir gününü komple ütüye ayırabiliyor.
Nasıl bir hevestir, nasıl bir istektir bu anlamıyorum ki. Ben sevmiyorum ya. Hani şey, o pratik olanı da sevmiyorum, diğerini de sevmiyorum. Ha, ne yapıyorsun dersen, sevmesek de bazı şeyler yapabiliyoruz. Evet, rapora göre robot hibrit otonom modeliyle çalışıyor. Sistem kendi başına çözemediği karmaşık bir görevle karşılaştığında teknik sınırları aşmak için uzaktan bir insan operatör robotun kameraları aracılığıyla geçici olarak kontrolü devralıyor demiş. Yani birileri sizi izliyor. Yıllar önce böyle şey var değil mi? Program biri bizi gözetliyor diye. Ne izlerdik o programı be? İlk böyle şey. Bugünümüzdeki işte neler onlar, şu tuhaf tuhaf yarışmalar var ya. İşte adada yarışıyorlar falan filan. Millet haldır haldır onları röntgenliyor. Onun ilk versiyonuydu. Biri bizi gözetliyor. Tarık Mağrık vardı hatta orada. Onun daha profesyonel bir versiyonu. Siz, evet, biri sizi yine gözetliyor. Hem de 4K kalitesinde. Böyle bir robot almak istiyorsanız bu detayı da es geçmemeniz gerekiyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Ama şöyle bir dünya geneline baktığımız zaman bütün romantik ortamların kurucusu da bir erkektir. Bunu evlilik teklifinden tut efendime söyleyeyim. Aklınıza ne geliyorsa bütün bu organizasyonların kimse kusura bakmasın sevgili kadınlar. Baş mimarı erkeklerdir yani. Erkek romantik bir şey yaptığı zaman ya görevi yapması gerekiyor denir. Yapmadığı zaman niye yapmıyor denir. E sen ne yapıyorsun? Adam kafasına göre bir şeyler planlıyor mesela, onu beğenmiyorsun. Oluyor, bunları duyuyoruz yani. İşte evlilik teklifleri en başta. Bakın şuna, şu haber bile yeter mesela. Bosna'da eşinin sürekli manzara değiştirmek istemesinden ve tadilattan bıkan 72 yaşındaki Vojin Kusic çareyi döner ev yapmakta buldu. Romantizme bak. Ev dönüyor ya. Adam 72 yaşında, eşi de hasta. Askeri malzemelerle 6 yılda tamamlanan ev isteğe göre 22 saniyede tam tur dönebiliyor. Sen yerinden kalkmıyorsun. İşte bu tarafa döndür, kuzeye döndür. Güneye döndür diyorsun, dönüyor yani. Kuzey Bosna'da yaşayan 72 yaşındaki Kusic, eşinin evdeki oda konumlarından ve pencereden görünen manzaradan sürekli şikayet etmesi üzerine dünyada eşine az rastlanır bir projeye imza attı. Abi çıtayı Nirvana'ya çıkardı. Kendi kendini yetiştiren Mucit Kusic, ev içi tartışmaları bitirmek için duvarları yıkmak yerine tüm evi döndüren bir sistemi inşa etti. Çift ilk evlerini inşa ettiğinde Kusic'in eşi odaların güneşe bakmasını istedi. Ancak bu durum oturma odasının sokağı görmesini engelleyince yeni bir memnuniyetsizlik yarattı. Neydi bak, odalar güneşe baksın ama salon aynı zamanda sokağı da görsün. Hani güneşe bakınca sokağı görmüyor yalnız maalesef. Görsün. Sen beni sevmiyorsun. Kusic o dönem iki oda arasındaki duvarı yıkıp elektrik tesisatını değiştirerek eşini memnun etmeye çalıştı. Yıllar sonra oğullarından biri evlenip üst kata yerleşince zemin kata taşınan çift için manzara sorunu yeniden patlak verdi. Sürekli tadilat yapmaktan yorulan Kusic. Artık eşi de nasıl bir eşse vallahi. Radikal bir karar alarak 7 metrelik merkezi bir eksen üzerinde hareket edebilen bir döner ev inşa etti. Yeşil cepheli ve kırmızı metal çatılı konut en yavaş modda bir turunu 24 saatte neredeyse hiç hissettirmeden tamamlarken en hızlı modda ise tüm evi sadece 22 saniyede döndürebiliyor. 22 saniyede döneceğiz ama muhtemelen eşyaları falan tutmak gerekiyor herhalde. Hanım dönüyoruz, televizyonu tut, televizyonu tut. Ya da ötekini bırakıyorsun. Böyle gün bugün işte atıyorum kuzeye bakacağım, yarın güneye bakacağım. Bas düğmeye, yavaş yavaş 24 saate turu tamamlıyor. Keyfe bak. Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press'in de dikkatini çeken projenin tamamlanması tam 6 yıl sürdü. Mühendislik diploması bulunmayan Kusic, döner sistemi eski bir askeri nakliye aracından söktüğü tekerlek ve elektrik motorlarıyla tasarladı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı döneminde projeyi sadece kendisi bildiği için doktorlardan ömrünü en az bir yıl daha uzatmalarını istedi. Evi döndüreceğim efendim. Bana bir yıl daha. Bak sadece bir yıl yeter bana. Sıradan bir aile içi anlaşmazlığı küresel bir habere dönüştüren projeyle ilgili eşi efendim Lubica röportaj vermeyi reddetmiş. Ha, bundan da tartışma çıkmıştır. Topladım bu gazetecileri eve. Zaten huzurumuz yoktu, iyice yok artık. Kusic ise tasarladığı bu sıra dışı yapının esneklik kabiliyeti sayesinde sabit evlere kıyasla deprem hasarlarına karşı çok daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Yani evet, günümüzde aslında böyle evler yapılabilir. Ama apartmanda nasıl olacak? Apartmanları kat kat mesela, her kat arasına boşluk verip öyle bir şekilde artık dönmesini sağlayacaksın yani. Baktın sıkıldın, kuzeyden güneye dön. Ama yok, bu sefer de şimdi katta mesela birkaç daire birden oluyor, o da sıkıntı. Hani tek daire olsa olur da, hani her dairede kendi egzin etrafında döndürmek zor. Zaten döndürsen de açı değişmeyecek, açı aynı kalacak. Şu olabilir mesela, apartmana yapılabilir, yönetim toplantılarında belli aralıklarla bu tartışılır. İşte şu zaman böyle dönelim, bu zaman böyle dönelim. Biz onunla bile kavga ederiz ya, boşver. Orada bile maalesef anlaşamayız. Yeni bir huzursuzluk durumu daha çıkar ortaya.

mutbukatı var, vakası var. Almanya'da gerçekleşen bir düğün töreninde nikah masasına oturmaya dakikalar kala ortadan kaybolan damat tüm kenti alarma geçirdi. Lan kim kaçırdı damadı? Damadı lütfen geri getirin. Gelinin ve davetlilerin saatlerce haber alamadığı 29 yaşındaki Schmidt için polis ve arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Damadın telefon sinyalini takip eden ekipler sinyalin düğün salonunun hemen arkasındaki geniş ormanlık alandan geldiğini tespit etti. Kötü bir şey olmasın. Arama çalışmalarına bir helikopter ve eğitimli köpekler de dahil edildi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun aramanın ardından damat ormandaki büyük bir meşe ağacının tepesinde üzerinde damatlığıyla uyurken bulundu. Beni burada kimse bulamaz değil. Sormuşlar peki niye böyle bir şey yaptın diye. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla ağaca çıkarak damadı aşağı indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Çağırın gelini gelsin. Bak aşağı indirilen damat Schmidt. Polise verdiği ifadede nikah öncesi yaşadığı aşırı stres ve heyecan nedeniyle panik atak geçirdiğini söyledi. Abi bunu o dakikadan sonra yemezler ben sana söyleyeyim bak. Sakinleşmek ve temiz hava almak için ormana yürüdüğünü, çocukluk hobisi olan ağaca tırmanma dürtüsüne karşı koyamadığını ve ağaçta otururken uyuyakaldığını belirtti. Gelin düğünü iptal ettiğini açıklarken belediye yetkilileri damada itfaiyeyi gereksiz yere meşgul etmekten dolayı efendim sağlam bir arama kurtarma faturası çıkartmışlar. Bir kere Hindistan'da benzer bir olay vardı. Damat kaçmıştı efendim. Tam nikah günü yani. Tamam evet. Bak zaten bu işler kafada soru işareti varsa bekletilmeli. Hani o soru işaretinin geçmesi gerekiyor evlenmek için. Evet hani mesela nedir? Evlilik kararı alabilirsin. İlişkin çok güzel gidiyordur eyvallah. Ama böyle hani evlilik biraz bir tık daha fazla bir farklı bir şeydir. O yüzden tedirgin olabilirsin. Gerilebilirsin. Hal böyle olunca bu kararı çok erken almamak gerekiyor. Yani bu nikah kararını çok erken almamak gerekiyor. Evlenmeyi tamam kabul et eyvallah. İlişkiye devam et öyle biraz. Çünkü dönüşü olmayan bir yol. Yani dönüşü var tabii ki de. Ama böyle kafada soru işareti. Böyle ne bileyim hani ya acaba mı falan dediğin zaman. Olmaz yani bir daha o kafadaki kurt bak şüpheden bahsetmiyorum yani bu hani korku diyelim korku kurdu senin beynini yemeye başladı bile zaten bekle bir sakinleş ondan sonra tekrar oturup karar verirsiniz yani. Al gelin de düğünü iptal etti hadi bu saatten sonra bunların işi zaten olmaz diye tahmin ediyoruz bilmiyoruz önümüzdeki günler ne gösterir. Bir de yani işin rezillik boyutu da var yani nikahta da kaçma artık. O yüzden söylüyoruz hani bunların daha önce düşünülüp karar verilmesi gerekiyor. Son dakika golü atmaya kalkarsan o golü tüm dünya konuşur bir daha. Yine iyi ama yani bunun daha kötü senaryosu bizde oluyor biliyorsunuz. Kaynanasıyla falan kaçan oldu. Bizdeki durum biraz daha fantastik bir hale geldi yani.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Tırtıl radyonuzdaydı. Efendim bu nedir? Boşanan çiftin 3 kedisi için mahkemeye velayet kararını açıkladı. Bak bu aralar bunu çok duymaya başladık. Ya boşanma haberlerini duyuyoruz zaten, o ayrı bir şey de. Boşanmalarda önceden mesela pek gündem olmazdı. Kedilerin velayeti. Arkadaş bunlar hayatımızı komple işgal etti ya. Bu kadar olmaz yani ya. Masraflar ortak, görüşme yasaklanmış. İstanbul'da boşanan bir çiftin sahiplendikleri 3 kedi için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme kedilerin vekaletini kadına bıraktı. Masrafların ortak ödenmesine karar verdi ama erkeğin 3 kediyle kişisel ilişki tesisi sağlanması talebini reddetti. Hafta sonları sevme. Ama böyle olması gerekiyor şimdi. Tamam adam, masraflar paylaşılmış. Tamam eyvallah. Hal böyle olunca tamam, velayet annede kabul. Ama hafta sonu bari bir gün bile olsa hani çocuklar babaya bırakılmalı. İstanbul'da boşanma kararı alan bir çiftin sahiplendikleri Latte, Simba ve Müjgan isimli 3 kedi için mahkemeye sundukları anlaşma kısmen kabul edildi. Mahkeme kedilerin velayetini kadına bıraktı. Kum ve mama gibi masraflarının ortak ödenmesine karar verdi ama erkeğin kedilerle kişisel temas kurabilmesi için istediği kişisel ilişki tesisi sağlanması talebini reddetti. Adam sadece yani masrafı karşıya gidip...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için Haziran ayında 315,7 milyon lira hibe ödemesini hesaplara aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3811'e yükseldiği açıklandı.
4: Spor.
3: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. esiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Özalp Büyük Delilikle radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Yine radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve bence şimdi radyonun sesini biraz daha açın. Mabel Matiz Acan'ı.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: merdiven, ara beni yer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Arasını arasan.
0: Efendim bu insansı robotlar işte. Bir tanesinden bahsettik biliyorsunuz. Evde dağınıklığı toparlıyor, çamaşırları katlıyor, yatağı falan topluyor diye. Japonya'da efendim başka bir robot var. Bu da müşterilere hakaret ediyor. Şirketin imaj darmaduman oldu. Abi sen robotsun, sen her şeyi de bizden alma. Tamam evet, yapay zeka ile eğitiliyorsun, gelişiyorsun falan filan, insana benzemeye çalışıyorsun, çok da benzeme. Kendine has bir karizman var, oradan yürü. Japonya'nın Tokyo kentindeki lüks bir alışveriş merkezinde yapay zeka entegrasyonu ile çalışan rehber bir robot... yazılımındaki bir hata nedeniyle, hata değildir o, bizimkiler müdahale etmiştir. Müşterilere hakaret etmeye başlayınca sistemden çıkarıldı. Alışveriş merkezi işte, mesela şey soruyorsun, şu mağaza nerede diye, sana sayıyor efendim. Ne var ne yok, gelmiş, geçmiş, gelecek. Alışveriş merkezine gelen misafirlere mağaza yerlerini göstermek ve hava durumu bilgisi vermek amacıyla tasarlanan Sato isimli robot bir sabah aniden programlamasının dışına çıktı. Bak bizimkilere eğitmeye kalkmıştır onu, ben size söyleyeyim. Bizde böyledir mesela, birine bir dil öğreteceğimiz zaman bu insan da olsa, papağan, muhabbet kuşu da olsa, robot da olsa fark etmez, yapay zeka, biz önce küfür etmeyi öğretiyoruz efendim. Bununla ilgili pek çok video da vardır mesela, bir turist. Böyle hani arkadaşlık markadaşlık kurulur, bir şeyler yapılır, sohbet edilir. Adama ilk Türkçe küfür ettirilir mesela. Garibim de bilmiyor ne dediğini, sayıyor sövüyor. Robot kendisine yön bulma konusunda soru soran bir müşteriye haritayı bakmayı beceremiyor musun yanıtını verdi. Tam gayet insancı bir cevap yani. Evet, haritada görünüyor işte, bak ileride görmüyor musun yani. Durumu fark eden bir diğer müşterinin uyarısı üzerine robot, sizinle vakit kaybedemem, işlemcim sizden daha değerli diyerek hakaret dozunu arttırdı. Robotlarla insanlar arasındaki ilk gerilimin de böyle bir konudan çıkması çok absürt oldu yani. Hani biz robotlarla insanlar arasında bir savaş çıkar mı çıkmaz mı onu merak ediyoruz. Hani bilim kurgu filmlerinde hep bu savaşlar oldu. Gerçeğinde de olur mu diye merak ediyoruz. Evet olacak gibi, sebebi AVM'deki hakaret ya... Yan baktın kavgası. Kısa sürede alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluştu ve insanlar robotun kendilerine ne söyleyeceğini test etmek için sıraya girdi. İnsanlar da kaşınıyor. Geliştirici firma robotun internetteki mizah forumlarından ve olumsuz kullanıcı yorumlarından veri çekerek kendi kendine yanlış bir dil modeli geliştirdiğini açıkladı. Biz bunu saldık kendini geliştirsin diye, şimdi bir kaynaklar gösterdik internetten, yorumlara bak dedik mesela. Oradaki yorumlarda küfür etmişsiniz efendim. Bu zavallım da onu iyi bir şeymiş gibi algıladı, aldı, onu size sunuyor. Şirket robot tarafından hakarete uğrayan tüm müşterilerden özür dileyerek mağaza kuponu dağıttı. Sato ise yani robot acil durum koduyla laboratuvara geri çekildi ve yazılımı tamamen sıfırlanmak üzere karantinaya alındı. Reset atacaklar. Onun tamiri belli, bir aç kapa olur biter o iş yani. Ama eğlenceli, robot mesela bak bu haliyle bize çok yakın. Mesela bana çok samimi göründü. Normalde hani robota sorduğun zaman aşırı sabırlı bir şekilde, hani on nasıl programlandıysa, işte şu mağaza işte 100 metre ileride solda göreceksiniz falan filan diye hep böyle cevaplar beklersin. Soruyorsunuz şu mağaza nerede? Nerede olduğunu bilmiyorsan niye geldin diyor mesela. O daha bizden bak, daha samimi yani baktığında.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam. www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Akıncı, hastayım sana radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Fransa'da çaldığı tabloyu taşırken yakalanan bir hırsız olayımız var. Yakalanması çok önemli değil. Yani tabii ki önemli de sonrası esasında biraz daha önemli. Efendim Lyon kentinde bir sanat galerisinde gündüz vakti duvardaki değerli bir modern sanat tablosunu çalarak kaçmaya çalışan bir hırsız. Hem de gündüz vakti. Hem de dışarıda kaçıyor yani. Güvenlik görevlileri tarafından sokakta yakalandı. Soyut tarzda yapılmış ve değeri 50 bin euro olan tabloyu, 50 bin euro, koltuğunun altına alarak hızla uzaklaşan 45 yaşındaki zanlı, polise verdiği ilginç ifadeyle adli tıp raporuna sevk edildi. Bunu alın, bunu bir doktora gösterin bunu ya. Bir tedavi etsinler, ondan sonra bakarız biz buna yine. Bak, zanlı karakoldaki sorgusunda tabloyu çalma niyetinin olmadığını, gitmiş bak böyle bir niyeti yok yani, sergiyi gezmeye gitmiş. Galeride gezerken tablonun kendisine "beni buradan kurtar, burada değerimi bilmiyorlar" şeklinde fısıldadığını iddia etmiş efendim. Şimdi zaman zaman karşımıza çıkar. Hatta psikologlar da bununla ilgili yorumda bulunur. Hani evde kendi kendine konuşmak. İnsanoğlu konuşabilir. Duvarla konuşmak mesela. Hani duvara geçip böyle ne bileyim içini dökebilirsin. Bunda bir sorun yok. Sorun şurada başlıyor. Eğer konuştuklarınızda duvar cevap veriyorsa işte o bir problem. Yoksa siz duvarla konuşabilirsiniz, ağaçla konuşabilirsiniz, evde koltukla konuşabilirsiniz, sandalyeyle konuşabilirsiniz, sıkıntı değil. Yani içinizi boşaltıyorsunuz sonuçta, içinizi döküyorsunuz. Ama sandalye size cevap veriyorsa işte sıkıntı burada. Burada da sıkıntı bu zaten. Yani bu tablo adama fısıldamış. Burada değerimi bilmiyorlar, beni kurtar diye. Tablonun üzerindeki geometrik şekillerin kendisine hipnoz yoluyla iletişim kurduğunu öne süren hırsız. Durum çok ağır, ben sana söyleyeyim bak. "Ben bir suçlu değilim, sadece bir sanat eserinin özgürlük çığlığına kulak veren bir kurtarıcıyım" dedi. Ya çok iyi rol yapıyor ya da çok hasta. Bak, galerinin avukatları zanlının cezai ehliyetten kaçmak için böyle bir savunma yaptığını ileri sürerek en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti hırsızlık suçlamasıyla yargılanan şahsın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi. Çalınmaya çalışılan soyut tabloysa yaşanan bu olaydan sonra popülaritesi artınca galeride rekor fiyatı da alıcı bulmuş. Konuşan tablo, fısıldayan tablo. Düşün mesela, tabloyu alan kişi de eve gidiyor, iki gün sonra geri geliyor mesela tabloyu iade etmeye. "Efendim, bu tabloyu ben iade edeceğim." "Niye? Benle konuşuyor bu." Baya baya fısıldıyor bu geometrik şekiller. Al başına belayı ondan sonra. Ciddi anlamda konuşan tablo yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
2: Ben güzelden anlarım.

Kenan Doğulu biraz eskilere gittik. Ben güzeldin anlarım radyonuzdaydın. Ahmet'in ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, biraz olsun yüzünüzde tebessüm oluşturuyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi yine eski bir şarkı esasında ama yeni bir düzenleme, bir cover. Barış Özkırış ve Gamsız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Pekala. Efendim bu aralar bu uyuyakalan hırsız haberleri artmaya başladı. Mevsimsel mi acaba? Eğer öyleyse bakın burada bu hırsızların da artık bilimsel çalışmalara, bilimsel temelli çalışmalara geçmesi gerekiyor. Mesela yılın hangi dönemlerinde hırsızlık yapılması için uygun değil mesela. Nedir? Ağır hava şartları olabilir, değişen mevsimler olabilir, küresel iklim olabilir. Burada mesela belki kıyafet seçimlerinde hata var vesaire, bir sürü şey olabilir. Bunlar uyuyor. Efendim Brezilya'da gece yarısı bir banka şubesine havalandırma boşluğundan sızmayı başaran bir hırsız. Sabaha karşı güvenlik görevlileri tarafından banka müdürünün koltuğunda uyurken yakalandı. Rahat koltuğu bulmuş. Bak, alarm sistemlerini devre dışı bırakmayı başaran ve kasayı açmak için saatlerce uğraşan hırsız amacına ulaşamadan yorgunluğa yenik düştü. Muhtemelen herhalde biraz mola vereyim falan filan diye düşünmüştür. Ya 2 dakika bir dinleneyim, kaç saattir uğraşıyoruz. Alarmı iptal ettik ama şu kasayı bir türlü açamıyoruz diye bir dinlenelim demiştir. O sırada böyle bir gece zaten içi geçip. Olay yeri inceleme ekiplerinin raporuna göre şüpheli kasayı açabilmek için yanındaki ağır aletlerle yaklaşık 4 saat boyunca delme işlemi gerçekleştirdi. Ulan bu La Casa de Papel'e benziyor bu. Ancak kasanın çelik zırhını geçemeyen hırsız verdiği mola sırasında banka müdürünün odasındaki konforlu deri koltuğa oturdu. Rahatını da biliyor. Burada açık olan televizyonu izlemeye başlayan ve bankanın mutfağından aldığı bisküvileri yiyen şahıs derin bir uykuya daldı. Oho, bir de duş alaydın orada varsaya. Sabah ofise gelen banka personeli odada uyuyan yabancıyı görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri içeri girdiğinde dahi uyanmayan acemi hırsız kelepçelenerek uyandırdı. Tamam artık daha da uyumaz.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli, 1010 metre uzunluğunda çift tüplü yapısıyla Amasya-Tokat arasındaki yolu 1,1 kilometre kısaltarak güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel verilerin korunması için yeni kurallar yürürlüğe koydu. Öğrenci bilgileri, notlar ve fotoğraflar kısıtlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD güçleri deniz seyri sefer özgürlüğünü zayıflatmak için İran'a ek saldırılar düzenledi. İran'da birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı saldırıların cevapsız kalmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde soru sorması için söz verdiği Yunan gazeteciye Yunanistan diye hitap etti. Gazetecinin Yunan vatandaşı olduğu anlaşılınca salonda gülüşmeler yaşandı. Hatay'da H.Y.'ye boşanmak isteyen eşi S.Y.Y. çocuklarının önünde bıçakla dövdü. Çevredekiler olayı cep telefonuyla kaydetti. Polis H.Y.'yi gözaltına alıp kasten yaralama ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutukladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Balkanlardan gelen yağış Trakya'dan giriş yaparken İstanbul dahil 5 il için sarı kod alarmı verildi. Paramount, 110 milyar dolarlık Warner Bros. Satın alma işlemini Oregon Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma nedeniyle 22 Temmuz'dan önce tamamlamayacağını açıkladı. Bu erteleme birleşmenin takvimini bir hafta uzattı.
0: Spor.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3. haftasında ABD ile karşılaşacak. Türkiye 7 galibiyetle 4. sırada, ABD ise liderliğini sürdürüyor. Maç Osaka'da oynanacak. Fenerbahçe yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ transfer listesini aldı ve yerli rotasyonunu öncelik yaptı. Fenerbahçe golcü Oli Watkins için 40 milyon euro teklif etti. İngiliz oyuncu Aston Villa'da 55 maçta 21 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Arap ekipleri de ilgileniyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta ise hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Çağla Saz mı Caz mı ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih

0: yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO-Ankara zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş yapıldığını açıkladı. İtalya Başbakanlığı'ndan Ankara'daki NATO zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine kolektif savunmaya ve ittifakın Güney Kanada'da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
2: Spor.
1: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir Perşembe olsun, güzel bir gün olsun. Yaşadığımız andan, bu güzel Perşembe'den keyif alalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Perşembe'nin tadını yine bu iki saat boyunca birlikte çıkartacağız. Gündemden uzak ama haberdar olacağımız haberlerle bugünün de tadını çıkartmaya hazırsanız. Hepiniz hoş geldiniz. Açın radyonuzun sesini. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yeni yazlık şarkılardan biri bize göz kırptı bile. Tam benim tipim dedi Buray. 2026 yazının şarkılarından birini piyasaya sunuverdi geçtiğimiz haftalarda. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi Nuşa Doğu'ya ait olan yeni şarkı Tam Benim Tipim. Dikkat çeken video klibiyle birlikte paylaşıldı. Tabi izlemeden önce dinlemek isteyenler için Hayatın Ritminde konuk ettik. Bu arada şarkının klibinin çekimleri Ankara ve Roma'da gerçekleşmiş. Hatırlatmış olalım biz. Hayatın Ritminde yazın en yenilerinden birine kulak verdik. Eğer müziğin sesi açık olursa İrem Dirici, Melisa, Bengü İkilem, Suel Roman, Emre Altuğma, Belmatis Tarkan sizi bekliyor önümüzdeki dakikalarda. Radyonuz açık olsun, onlardan önce Altay'a kulak verelim.

Gece yatmadan ya da sabah kalktığınızda en çok düşündüğünüz şey ne diye sorsam büyük bir ihtimalle kadınlar acaba yarın ne giysem ya da işe gitmeden dışarı çıkmadan önce ne giysem diye düşünüyoruz diyebilirler. Peki yaz aylarında hele ki kıyafet seçmek çok da kolay değil çünkü sizi serin tutan kıyafetler seçmeniz gerekiyor. Eğer gardırobunuzda yoksa gelin bakalım hangi kıyafetler daha serin tutuyorlar. Maxi bol kesim elbiseler yazın vazgeçilmezi, sıcaklarda hem rahat edersiniz hem de en pratik, en kolay giyilen, en kolay kombinlenen parçalardan ama tabii ki pamuklu poplin ya da penye kumaştan olması tercih edilecek. İncecik penye tişörtler, kot şortlar ya da şortlar yazın en çok tercih edilenleri, serin kumaşlı şortları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ince penye tercih edecekseniz de havadar olması açısından croplar da rahat ettirebilir tabii ki. Keten gömlekler vazgeçilmezimdir benim, siz de bilirsiniz mutlaka. Keten pamuklu kumaşlar, keten kumaşlar özellikle yazın en çok tercih edilenler. Keten gömlek, pantolon, elbise, şort ne isterseniz yazın rahatlıkla istediğiniz o sıcaklarda kullanabilirsiniz. Altına düz sandaletlerle, tril tril elbiselerle yazı tamamlayabilirsiniz. Uçuş uçuş gömlekler de olabilir tabii ki. Yani sonuç olarak yazın sıcağında bol ve ince giyineceksiniz. Bu kadar basit. Bunu hepimiz biliyoruz ama bazen uygulayamıyoruz.

0: aşamada söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Her gün güne başlarken kendinizi daha iyi hissetmek, her gün güne başlarken daha mutlu başlamak istiyorsanız eğer yüzünüzü güldürecek haberlerle kulağınız bu frekansta olsun. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, yine günün güzel haberleriyle devam ediyoruz. Peki yaz makyajına bakalım. Yazın nasıl giyinirizden bahsettik, nasıl makyaj yaparızdan da bahsedelim. Çünkü özellikle sıcak havalarda makyaj bizi zorluyor. Fakat bazı püf noktaları var yaz makyajının. En doğrusu yapmayacaksınız. Sade, temiz, doğal bir ciltle çıktığınızda, yani cildiniz temizse makyaj yapmaya gerek kalmıyor. Ama ihtiyacınız var olduğunu düşünüyorsanız BBCC kremler ya da renkli nemlendiriciler olabilir. Kapatıcıları kullanmayın, pudraları kullanmayın, cildiniz nefes alsın. Akmayan rimeli tavsiye edeceğim, yaz sıcaklarında terleyince akmasın diye. Yüzünüze boyut katmak istiyorsanız eğer, evet contour bronzer kullanılıyor ama bana sorarsanız böyle kullandığınız rujdan birkaç damla yanağınıza sürdüğünüzde o da harika bir boyut kazandıracak. Yani sonuç olarak bana sorarsanız yazın makyaj yapmaya gerek yok, sadece bir suda akmayan rimelle de çıkabilirsiniz dışarı ama tercih size kalmış yine. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmayın.

Gece uyuyabildiniz mi? Eğer uyuyabildiyseniz sabah kahvesini doğru zamanda içmişsiniz demektir. Çünkü sabah içtiğiniz kahvenin bile gece uykuyu kaçırabildiğini söylüyorlar. Gün içinde tükettiğiniz kahve miktarının gece boyunca uykunuzu kaçırabileceğini, kafeinin vücudumuzda düşündüğümüzden çok daha uzun süre kaldığını söylüyorlar. Evet, ben görüyorum etkisini. Misal saat 10 gibi içtiğim kahvenin etkisi bende 16'dan sonra ortaya çıkıyor. Yani 6-7 saat sonra o kafein daha etkili hale gelmeye başlıyor. Bu yüzden gün içinde tükettiğiniz kahve miktarı ve içtiğiniz kahveyi içtiğiniz saat oldukça önemli. Gece uykusuz kalmak istemiyorsanız eğer, gün içinde hele ki bu sıcaklarda çok fazla kahve tüketmeyin. Zaten vücuttan su attığı için susuz da kalabilir vücut. Aman dikkat edin. Kahvenizin yerine en sevdiğiniz şarkıları koyun hayatın ritminde.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şimdi bu sıcaklarda özellikle belli bir yaştan sonra da kendinize dikkat etmek lazım diyeceğim ama sağlıklı olabilmenin yaşı çok daha genç yaşlarda başlıyor. 20'li yaşlarda kendinize, vücudunuza biraz daha önem verir ve dikkat ederseniz ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsunuz. Orası kesin. Yeni bir araştırma yapmışlar. Tansiyon konusunda araştırma yapan uzmanlar ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon hastalığına yakalanmak istemiyorsanız eğer, genlerde de varsa dikkat etmek gerekiyor. Alkolden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Günlük alkol tüketimi sadece az bir miktar bile olsa dahi tansiyon seviyelerini yükseltebileceğini ortaya çıkartmışlar. Günlük tükettiğiniz az miktardaki o alkolün ilerleyen yaşlarda ve dahi o anda da tansiyonunuzu yükseltebileceğini söylüyorlar. Tabii tek etken değil mutlaka ama yine de o etkenler arasında ve hepsi birleştiği vakit ilerleyen yaşlarda çok daha hızlı hayatınıza tansiyonu alabileceğinizi söylüyorlar. Peki sağlıklı olmanın yolu kendinize iyi bakmaktan geçiyor tabii ki, biraz da gamsız olmaktan. Açın radyonuzu, bugün de kafaya hiçbir şey takmadan en sevdiğiniz şarkıları söyleyerek devam edin güne.

0: Sağlıklı olmak sağlıklı beslenmekten geçiyor diyorlar çoğunlukla ve dünya üzerinde kabul gören beslenme çeşitleri arasında Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme tipi olduğuna inanan pek çok uzman araştırma var. Peki Akdeniz mutfağında öne çıkanlar neler? Genelde salatalar. İşte dünya...
1: Saat 14.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta ise hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli, 1010 metre uzunluğunda çift tüplü yapısıyla Amasya-Tokat arasındaki yolu 1,1 kilometre kısaltarak güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel verilerin korunması için yeni kurallar yürürlüğe koydu. Öğrenci bilgileri, notlar ve fotoğraflar kısıtlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. İkinci saldırı dalgası yaşanırken İran ve ABD üsleri hedef alındı. Denizciler mahsur kaldı. Bölge ülkeleri hava savunmasını güçlendirdi. Çatışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde liderlere isimlerine özel işlemeli revolver ve mermi hediye etti. Bazı ülkeler güvenlik ve yasal prosedürler nedeniyle silahları ülkelerine götüremedi. Müzelerde sergilenme ihtimali var. Emir Dağları Yaylası'nda yılkı atlarını çalan hırsızlar, gönüllü koruyucu Özay Öz tarafından fark edildi. İki at götürülürken yaralı at kurtarıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı, hırsızlar kaçtı. Hatay Kırıkhan'da H.Y. boşanmak isteyen eşi S.Y.'yi çocuklarının önünde bıçakla tehdit edip tekme tokat dövdü. Polis şüpheliyi gözaltına alarak tutukladı, S.Y. şikayette bulunup şiddet iddialarını anlattı. Beyoğlu'nda yan kesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli A, D, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle tespiti sonrası 16 Haziran'da gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini 40 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro maaşla tamamladı. Yönetim Aston Villa ile Oli Watkins transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Mark Cuban, Mavericks yönetiminin kendisini şehir merkezinden taşınma projesinde ticari fırsatlardan dışladığını iddia ediyor. Hukuki başvurusunu yeni salon planıyla ilişkilendiriyor. Denver Nuggets, tecrübeli pivot Jonas Valanciunas'ı serbest bırakarak maaş bütçesinde yük taşıyacak. Valanciunas, 65 maçta 8,7 sayı ve 5,1 rebound ortaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: sıcak bir yaz geçiriyoruz. Zaten daha önceden söylemişlerdi, bu yaz çok sıcak olacak, kış böyleyse yaz daha beter olacak vesaire gibi söylemler oluyor. Zaten iklim değişikliği sebebiyle her yıl yazları biraz daha sıcak yaşıyoruz. Ama hareket etmek de şart. Uzmanlar spor yapın diyorlar. Peki bu sıcakta nasıl spor yapacağız? Dünya Kupası'nda bile su molaları varken güvenli egzersiz için bizim de çok dikkat etmemiz gereken detaylar var diyor uzmanlar. Sıcak havalarda, yanlış saatlerde, yüksek tempoda egzersiz yaparsanız eğer güneş çarpması başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları olabilir diyorlar sıcak havalarda. Spor yaparken ya sabah erken saatlerde ya da akşam güneşin etkisini kaybettiği saatlerde, güneş olmayan saatlerde egzersiz yapın diyorlar. Sadece sıcaklık değil, nem de riski arttırıyor. Biraz daha düşük tempolu egzersizin daha iyi gelebileceğini söylüyorlar. Yanınızda mutlaka suyunuz olsun. Spora başlamadan önce mutlaka vücudunuzu esnetin ve su molalarınızı siz de asla ihmal etmeyin diye ben de hatırlatmış olayım. Tabii yanınızda en sevdiğiniz şarkılar da olsun. Hayatın ritminde gününüzü serinleten, içinizi ferahlatan Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül'ü bir araya getiriyoruz.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Burada kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var.
3: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Belki henüz yaşınız genç, belki de aynaya baktığınızda kırışıklıklarınızın fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Genetik olabilir ya da kullandığınız ürünlerden olabilir. Belki de güneş etkiliyor. Ama foto yaşlanma diye bir gerçek var hanımlar, beyler, unutmamak gerekiyor. Çünkü cildimizi yaşlandıran tek bir etken yok. Yıllar evet cildi yaşlandırıyor, fakat kullandığınız bazı kozmetik ürünlerinde cildi daha hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Unutmayın, güneş de çok etkili. Güneşteki düzensizlikler, iklim değişikliği vesaire de cildimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden cildiniz vücudunuzdan, yaşınızdan, kronolojik yaşınızdan daha hızlı yaşlanıyor olabilir. Ne yapmak lazım? Çok uzun süre güneşte kalmamak lazım. Cildi nemlendirmek lazım. Ne yapmak lazım? Belki de bir uzmana danışmak lazım bu aşamada. Zira mevzu sadece kırışıklıklar değil, hızlı yaşlanmaysa biraz daha yavaşlatmak gerekiyor. Eğer sizin için bir sıkıntı yaratmıyorsa anın tadını çıkartmaya devam edin.

yıllardır artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı, öyle gülmesen.

sağlıklı beslenmekten, spor yapmaktan ama yazın sıcaklarda nasıl spor yapacağımızdan bahsettik. Fakat ihtiyacımız var gerçekten, çünkü güçlü kaslar sadece fit bir görünüm değil, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak da görülüyor. Hem kemikleri koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor. Yani aslında kas kütlesini hep güçlü tutmak gerekiyor. Bu yüzden hem yaşam kalitenizi hem enerji seviyenizi yükseltmek için, eğer bir sağlık probleminiz yoksa genelde ağırlık ve direnç antrenmanı yapmanız gerekir diyorlar. Ama bunun için tabii ki bir uzmana mutlaka danışmakta fayda var. Zira direnç ve ağırlık antrenmanları haftada 2 ila 4 gün arasında yapılması gerekiyor. Fakat her vücuda uygun olmayabiliyor. Yeterli protein almanın, dengeli karbonhidrat tüketmenin, kaliteli uyumanın, iyi dinlenmenin, sabırlı olmanın da kas kütlesini arttırmada önemli bir etken olduğunu hatırlatmış olayım. İlerleyen yaşlarda da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bağışıklığınız kuvvetli olsun, enerjiniz yerinde olsun istiyorsanız kas kütleniz güçlü kalmaya devam etsin diyelim. Peki biz şimdilik zihin kaslarımızı kuvvetlendirmeye devam edelim o çok sevdiğimiz şarkılara. En sevdiğimiz şarkılara eşlik ederek.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

mutlaka hepimizin bir tane, en azından bir tane en sevdiği arkadaşı vardır. Hepsinden ayırdığı, ayrı tuttuğu arkadaşı, dostu, kankası ya da ne derseniz işte. Çok sevdiği birisi vardır hayatında, kan bağı olmayan ama kan bağından daha yakın olan. Var mı öyle birisi? Varsa eğer hemen telefon açın, bir görüşme ayarlayın. Mutlaka her gün görüşün o çok sevdiğiniz arkadaşınızla. Çünkü en sevdiğiniz arkadaşınızı, en yakın arkadaşınızı görmenin beyniniz için en sevdiğiniz yemek kadar keyif verici olduğunu ortaya çıkartmış. Böylece belki de o çok sevdiğiniz yemeği yemek yerine en sevdiğiniz arkadaşı görebilirsiniz. Yalnız en sevdiğiniz arkadaşınızla oturup birlikte yemek yememek şartıyla diyelim. Ruhumuzu beslemeye devam edelim biz en sevdiğimiz şarkılarla.

Perşembenin, hayatın, anın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Bu güzel Perşembe gününde de günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum, umarım en az benim kadar keyif aldınız. Pekala, yarın Cuma, haftanın Cuma'sında yine Cuma'nın ritmini birlikte yakalayacağız. Yarına kadar kendinizi hak ediyorlarsa etrafınızdakilere de iyi bakın. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünü hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

biliyorum. Hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını, 995 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital cüzdanla sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon liraya kadar kredi sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu, Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ordusunun ülkeye yönelik son saldırılarının açık bir savaş suçu olduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın 15 Haziran 2020.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Sulu Saray'da kene tutulması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi gören Dursun Almamış virüs tedbirleriyle defnedildi. Koray Süner, Türkiye'nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes'in kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in damadı olarak Tokat'ın köklü Diren ailesini yasa boğdu. Cenaze 10 Temmuz'da Ankara'da. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 472.653 lira 60 kuruş olarak belirledi. Başvurular 7 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Memur maaş zamları da artışı etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde liderlere isimlerine özel işlemeli revolver ve mermi hediye etti. Bazı ülkeler güvenlik prosedürleri nedeniyle silahları ülkelerine götüremedi, müzelerde sergilenmesi planlanıyor. Emir Dağları'nda yılkı atlarını çalan hırsızlar, gönüllü koruyucu Özay Öz tarafından fark edildi. Jandarma olay yerine gelmesine rağmen hırsızlar kaçtı. Yaralı atlar gönüllülerce kurtarılarak tedavi edildi ve doğaya bırakıldı. Bursa'da emekli polis memuru Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöplere attı. Tutuklanan Uzunoğlu, korktuğu için haber vermediğini söyledi. Yargılanması sürüyor. Hatay'da boşanmak isteyen eşini elinde bıçakla döven Haşiye, çocukların önünde şiddet uyguladı. Çevredekiler olayı cep telefonuyla kaydederken polis H.Y.'yi gözaltına alıp mahkemeye sevk etti ve tutukladı.
1: Spor.
2: Newcastle United, İsviçreli genç orta saha Johan Manzambi için Freiburg'la 60 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı. Manzambi, geçen sezon 47 maçta 7 gol, 9 asist yaptı. Göztepe yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdürüyor. Sonko Sundberg kafilede yer aldı. Başkanlar Ankersen ve Sepil de takımla birlikte kampa katılıyor. Arsenal forması giyen Mikel Merino transfer söylentilerini reddederek kulüpte mutlu olduğunu ve sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 derece olurken yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Miloško Spasić ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ayyıldız Müşterek Karargahı modern askeri yerleşke olmasının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini kurumsal bütünleşmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Karargah tamamlandığında 12 milyon metrekarelik proje alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyüklüğe sahip olacak. Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle gerçekleştirdiği 2026 sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da 4. kuyusunu açıyor. Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınırken babası Nizamettin Kabaiş yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 5120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
3: Spor.
2: Beşiktaş profesyonel futbolcu Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor Danimarka forması giyen Doğan Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Walker'ı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş, sterlin 62 lira 76 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 27 sent, bir bitcoin 62.062 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.189 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Çalışırken de en iyisi radyo sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Haberin merkezine
1: başlama da söyledi bu hafta.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
6: 0543 746 3754
5: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Sulu Saray'da kene tutulması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi gören Dursun Almamış virüs tedbirleriyle defnedildi. Koray Süner, Türkiye'nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes'in kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in damadı olarak Tokat'ın köklü Diren ailesini yasa boğdu. Cenaze 10 Temmuz'da Ankara'da. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Milli Savunma Bakanlığı, memur maaş katsayısındaki güncelleme ile 2026'nın ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini 472.653 lira 60 kuruş olarak belirledi. Başvurular 7 Temmuz'da başladı, ek tutar da artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde liderlere isimlerine özel işlemeli revolver ve mermi hediye etti. Bazı ülkeler güvenlik prosedürleri nedeniyle silahları ülkelerine götüremedi, müzelerde sergilenme ihtimali değerlendiriliyor. Üsküdar Kuleli sahilinde midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, deniz dibinde 31 yaşındaki Haşa Ç'ye ait ceset buldu. Sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını yarın açıklayacak. Tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı bilgilendirme kılavuzu yayımladı. Kılavuzda tercih kuralları, okul türleri ve öneriler detaylı şekilde yer alıyor. Emir Dağları'nda yılkı atlarını çalan hırsızlar, gönüllü koruyucu Özay Öz tarafından fark edilip jandarmaya bildirildi. İki at götürülürken yaralı at kurtarıldı ve tedavi edilip doğaya bırakıldı. Spor. Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'nın 50 milyon avroluk bedelini karşıladı ancak Fenerbahçe hala favori konumunda, Marsilya karar bekliyor. Portekiz Futbol Federasyonu Jorge Jesus ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaştı. Resmi açıklama 10 Temmuz'da yapılacak. Jesus deneyimli teknik direktör olarak göreve başlayacak. Türkiye 20 yaş altı erkek milli handbol takımı Avrupa Şampiyonası B grubunda Faroe Adaları'na 40-28 yenildi. İlk yarıyı 21-14 geride kapatan takım Sırbistan'la karşılaşacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 derece olurken yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın. Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 20.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: yeri. Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, hepinize mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik ve sanat müziğimizin en güzel eserlerinden bir müzik demeti sunmak için bizler mikrofonumuzun başında yerimizi aldık. Sizler de eminim ki oralardasınız. O halde programa başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

günün en güzel saatlerini eşlik etmek adına sanat müziği eserlerimizle beraber Şarkılar Bizi Söyler programında sizlere eşlik ediyoruz efendim. Güzel bir samimi sanayi eseri paylaşıyoruz şu dakikalarda.

Sevgili dostlarımız, günün her anına keyif katmak adına radyomuzda sizinle olmaya devam ediyoruz. Dilerseniz bulunduğumuz ortamları neşelendirecek keyifli bir sanat müziği eseriyle sizleri baş başa bırakalım.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim program birlikteliğimiz devam ediyor. Bir hüzzam eser paylaşacağız. Şu dakikalarda Şarkılar Bizi Söyler programında. Menekşe Gözler'de Hiç Vefa Yokmuş diyecek sanatçımız.

0: Sevgili dostlarımız, zirvedeki eserleri el üstünde tutan bir radyo programında, Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Fatih Erkoç'un sanat müziği albümüne gideceğiz ve bu albümden hoş güzel eserler paylaşacağız siz sevgili dostlarımız için.
1: Baya

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız bölgenin en güçlü sesinde en güzel eserleri sizlerle paylaşma gayretindeydik bugün de. Bir sonraki Şarkılar Bizi Söyler programında yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. İyi günler.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: başınana, ay şınana, ay şınana.
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

gözyaşlarım, sessiz kalırım haklı gidişine.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

Söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya.

Çakıyor üstüme yavaş yavaş. Çiçeğimin

0: Enerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.